Basamak yanardı. Hasedi. Salvation Army. Tadı değil. Dark o nahtı.